0: There's no going back.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: catch my breath. Rassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

Popülarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Popülarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli 2599 lira 90 kuruş. Genç Yapı Market'le evinize
1: gençleştirin. Şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
3: Aveon sigorta. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
4: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
5: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
4: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bak. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt içi

0: vadeli puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 240

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
3: Wake up.
4: It's Dance FM Morning.
5: Let's

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay A ve A200

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

FM.

0: Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda

0: puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Cumhuriyeti Kıbrıs 444-77-33.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Teras sizi bekliyor. İster güne harika bir kahvaltı

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
0: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
4: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444 77 33.

0: Hot Mix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
4: Her anında, hep yanında, aveon sigorta.
5: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahne.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

FM.

0: Reklam.
1: Bazı getüler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
5: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
6: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
4: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

FM.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi...

0: Safir puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 240 kırıcı delici ve SDS Plus 5'li uç seti 7199 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Rasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa. Dance FM. Record of the week.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
3: Aveon sigorta. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Genç Yapı Market'te bu ay A ve A 204.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance Room hızıyla devam ediyor. Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez uzun süredir merakla beklenen evliliklerini sonunda gerçekleştirdi. Çift 11 Ağustos Salı günü Portekiz'in Cascais kentinde yalnızca 5 çocukların katıldığı sade ve gizli bir resmi nikah töreniyle dünya evine girdi. Düğünün tarihi ve yeri konusunda haftalardır çeşitli iddialar ortaya atılırken çift herkesi şaşırtarak töreni tamamen gözlerden uzak gerçekleştirdi. Nikahın ardından Ronaldo ve Georgina ellerini ve alyanslarını gösteren bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak evliliklerini duyurdu. Fotoğrafa yalnızca C ve G harflerini yazmaları da dikkat çekti. Çiftin aşk hikayesi 2016 yılında Madrid'deki bir Gucci mağazasında başladı. Georgina'nın burada satış danışmanı olarak çalıştığı dönemde tanışan ikili kısa süre sonra ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya başladı. 2017 yılında ilişkilerini kamuoyuna açık şekilde duyuran çiftin Alana Martina adında bir kızları bulunuyor. Georgina ayrıca Ronaldo'nun diğer çocuklarının hayatında da önemli bir rol üstleniyor. Ronaldo ve Georgina Ağustos 2025'te yaklaşık 9 yıllık ilişkilerinin ardından nişanlandıklarını açıklamıştı. Düğünün ne zaman yapılacağı ise uzun süre sır gibi saklandı ve sonunda futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri gösterişli bir tören yerine aile arasında sade ve gizli bir nikahla evet dedi sonunda. Biz de bu anı bekliyorduk. Gerçekten çok uzun senelerdir birliktelerdi. Bakalım, göreceğiz. Detaylar geldikçe sizlere aktarıyor olacağım. Magazin Dünyası Secret Dance'de.

0: faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Hayat hakkında herkesin bilmesi gereken gerçeklerden bahsedeceğim. Su yakınında yaşamak muhtemelen sizi daha mutlu edebilir. Biz o konuda çok şanslıyız. Her 4 yetişkinden biri hayatı boyunca bekar kalacak. Video oyunu oynamak zihinsel sağlığı ve hayat memnuniyetini geliştirebilirmiş. Çocuklukta ev işleri yapan insanlar hayatta daha başarılı olmaya eğilimlidir. Deneyimlere para harcamak, eşya satın almaktan insanları daha mutlu ediyor. Gündüz uykusu uyuyan yetişkinlerin beyni daha büyük olabilir. İki gece kötü uyumak kendinizi gerçek yaşınızdan 4 yaş daha yaşlı hissetmenize neden olabilirmiş. Haftada bir gün tembellik yapmak stresi azaltabilir, tansiyonu düşürebilir ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Aslında hepimiz böyle bir tembellik yapmayı işte kötü bir şey olarak görürüz ama haftada bir gün yapmak gerçekten insanı resetleyen bir şey. Ya da gündüz uykusu, herkes böyle işte konfor alanındasın, sabah uyunur mu? İşte yetişkinler için çok önemli. Çocuklara kızıyoruz, oyunlar, video oyunları. Bazı çocuklar tabii dozunda oynamayınca sıkıntı olabiliyor ama bazı çocuklarsa dozunda oynayıp dozunda bitirebiliyor, bitireceği zamana karar verebiliyor. Ama işte onlar daha böyle kendilerini geliştirebiliyorlarmış. O yüzden bence önemli gerçekler bunlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Radyo dinlemek de hayat enerjinizi arttırır her zaman ve Secret Dance devam ediyor.

0: reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi beSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
4: The Voice, The Sound.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Bir hafta sonu daha geldi ve bu hafta sonu adamızda birbirinden güzel etkinlikler gerçekleşecek. Tekno partilerden rap konserlerine, yerel sanatçılarımızdan böyle klaplar, beach partiler hepsi adamızda gerçekleşiyor. Bu arada Energy Play sponsorluğunda da harika konserler gerçekleşiyor. Detaylar Instagram hesabımızda. Özellikle Cage Club'la birlikte işbirliğindeyiz ve çok güzel konserler gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftada Kiba konseri 20 Ağustos'ta gerçekleşecek. Biletler tükenecek. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta benden.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'e yeni bir saat anı itibariyle karşılamış bulunmaktayız. 14 Ağustos tarihler. Gerçekten Ağustos'un yarısına gelmişiz bile. Şaka gibi böyle 3 dakika falan sürmüş olabilir Ağustos'un başından bu yana. Umarım güzel geçiyordur bu ay sizler için. İşte güneş tutulması gerçekleşti. Önümüzdeki haftalarda bir ay tutulması da var. Böyle inanılmaz bir aydayız aslında. Değişik günlerden geçiyoruz. Neler dilediğinize, neler düşündüğünüze ve ne dinlediğinize çok dikkat edin. Ne dinliyorsunuz? Tabii ki de Dance FM'i dinleyenler çok şanslı. Moral, motivasyonunuzu burada birlikte arttırmaktayız.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: The sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Şimdi bazen kötü haberler görüyoruz. Hep böyle haber deyince aklımıza kötü, olumsuz gelişmeler geliyor ama dünyada kimsenin konuşmadığı iyi haberler de var. Hollanda, demans hastaları için bakıcıların komşu ve esnaf gibi davrandığı özel bir köy kurdu. Güney Kore, kadınların gece daha güvenli yolculuk etmesi için kadınlara özel otobüsler getirdi. Bir laboratuvar testinde kara hindiba kökü özü tümör hücrelerinin %95'ini yok etti. Kaliforniya'daki Yurok kabilesi 120 yıl sonra atalarından alınan toprakları geri kazandı. 80 yıldan fazla çalıştırılan kurtarılmış bir fil ilk kez özgürce yere uzandı. Bilim insanları nesli tükenmek üzere olan deniz kaplumbağalarının popülasyonunun arttığını açıkladı. Japonya'da trenlerin gecikmesi için şirketler resmi özür belgesi veriyor. Türkiye'de sahipsiz hayvanlar için gönüllüler tarafından yeni yaşam alanları kuruluyor. İşte bunlar dünyadan güzel haberlerdi, sizlerle buluşturmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Kediler bazen gerçekten başka bir evrenden gelmiş gibi davranabiliyor. Bir anda evin içinde deli gibi koşmaları, sizi durduk yere ısırmaları ya da gözünüzün içine bakıp yavaşça göz kırpmaları aslında tamamen anlamsız değil. Uzmanlara göre kedilerin garip sandığımız birçok davranışının altında oldukça net mesajlar var. Örneğin kediniz size yavaşça göz kırpıyorsa bu genellikle sana güveniyorum anlamına geliyor. Kediler doğada tehdit hissettiklerinde gözlerini kolay kolay kapatmaz. Bu yüzden size bakarken gözlerini yavaşça kısmaları kendilerini güvende hissettiklerini gösteriyor. Başlarını bacağınıza sürtmeleri de yalnızca sevgi göstergesi değil, kediler yüz bölgelerindeki feromonlarla sizi kendi alanlarının bir parçası olarak işaretliyor olabilir. Yani aslında sizi ailesinden biri gibi görüyor. Bir diğer ilginç davranışsa patileriyle yoğurma hareketi. Battaniyeyi ya da kucağınızı yoğuran kediler yavruluk dönemindeki güven hissini yeniden yaşıyor olabilir. Bu hareket genellikle rahatlık, huzur ve aidiyetle ilişkilendiriliyor. Ama her davranış mutluluk anlamına gelmiyor. Sürekli mırlayan bir kedi bazen stresli, huzursuz ya da hasta da olabilir. Çünkü mırlama sadece keyif değil, kedilerin kendilerini sakinleştirme yöntemlerinden biri olarak görülüyor. Gece yarısı aniden başlayan çılgın koşularsa kedilerin fazla enerjisini atma şekli. Özellikle gün içinde yeterince oyun oynamayan kediler enerjilerini geceleri boşaltabiliyor. Uzmanlar buna zoomies diyor. Kedinizin size av ya da oyuncak getirmesi düşündüğünüz kadar korkutucu değil. Bu davranış sizi kendi sosyal grubunun bir parçası olarak gördüğünü gösterebilir. Anne kedilerin yavrularına avlanmayı öğretme davranışının bir uzantısı olduğu düşünülüyor. Yani kediler aslında sürekli bizimle konuşuyor. Sadece onların dilini öğrenmek gerekiyor. Eğer varsa bir evcil hayvanınız, ne şanslısınız. Bu sevimli dostlarımıza sahip çıkın ve kapınızdaki, sokağınızdaki, mahallenizdeki, evinizdeki her kediye iyi davranmanız dileğiyle, sahip çıkmanız dileğiyle diyorum ve bir hatırlatma yapmak istedim. Radyonuzdan Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizlerin yarın...

Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in ve koskocaman bir haftanın daha sonundayız. Önümüzdeki hafta yine harika haberlerle müzik dünyası, magazin dünyası, diğer dünyalar, bilimsel araştırmalar, sanat, kültür, spor, tarih ne ararsanız bu programda Secret Dance'de sizlerle buluşuyor olacak. Sizleri hafta sonu boyunca ve şu andan itibaren dünya starları, dünya efsaneleri ve onların icra ettiği sanat eserleriyle başlayacağız.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Op-

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
3: En güzel şey
4: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal.

ev sahne alıyor. Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Sayı'da haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the Week. Girl,

şarkısını sundu. Sağlamsa. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Supermarket.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: İşiniz hızlansın. Müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
4: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
5: Süpermarket. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
6: No other choice.

FM.

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music is the

FM.

0: reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week. Record of the Week.

FM.

Sound.